0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımı soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Kemancı Bensu Ünsal Avcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk nişanlım.
0: Bir süre önce bir üçlü tanıtmıştım size. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunu üç genç kadın tarafından kurulan Terra Trio. Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile bir sohbet yapmıştık ve sohbetin sonunda ben diğer arkadaşlarını da davet etmiştim buraya. İlk kez Bensu geldi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi o programda Terra Trio'dan tabii ki hikayesinden bahsettik. Terra Trio'nun kayıtlarını çaldık. Ama bu üç değerli sanatçının kendi özel kayıtları olacağını da düşündüğüm için yıllardır bir eğitim sürecinden geçtiler. Çok çeşitli konserler verdiler. Kayıtlar var ellerinde. Bensu'nun kayıtlarıyla başlayacağız. O da güzel kayıtlar getirmiş ama önce onun eğitim sürecinden başlayalım. 2003 yılı değil mi? Hacettepe'de
1: evet.
0: Başlıyorsunuz. Cengiz Özkök'le.
1: Evet.
0: Çok değerli bir kemancı.
1: Rahmetli, çok sevdim canım
0: evet,
1: hocam. Profesör
0: evet,
1: Cengiz Özkök'le
0: evet,
1: başladı.
0: Saygıyla analım onu da. Bayağı uzunca bir süre 2013 yılına kadar devam ediyor değil mi sizin birlikteniz? Belki daha da sonraya kadar gidiyor mu bilmiyorum.
1: Yok aslında maalesef çünkü 2011 yılında Cengiz Hoca'nın
0: Evet.
1: vefatından
0: Evet.
1: sonra ben Profesör Murat Tamer'e geçiyorum bu sonrasında.
0: Hı-hı. Ama bir Erasmus bursu var.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz yurt dışına.
1: Evet, bir sene Prag'da okudum. Orada da Pavel Hula, Jiri Tomaşek gibi isimlerle oda müziği ve keman çalıştım.
0: Evet. Murat Tamer'le yüksek şeref derecesi unvanıyla mezun oluyorsunuz onun sınıfından.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: aynı.
0: Eğitim hayatınız boyunca pek çok masterclasslar var burada görüyorum. Hangilerinden söz etmek isterseniz aslında hepsi çok önemli kişiler.
1: Evet, aslında birçok gerçekten masterclass'a katıldım. Ama benim için önemli olan birkaç isimden bir tanesi Yunan asıllı Ariadne Daskalakis'ti. Kendisiyle İtalya'da çalışma fırsatı buldum ve Jülde Yalçın ve
0: Evet.
1: tabii ki şu anda da aslında hocam olmuş olan Mario Hosen oldu.
0: Öyle mi? O dönemde var mıydı masterclass'ı?
1: Evet, aslında ben Mario Hosen'in böyle çok kısa bizim okulumuza bir ziyarete gelmişti. Orada bir masterclass'ında çalmıştım ve tanışıklığımız yaklaşık bir 10 seneyi buluyor. Ama benim eğitimim daha sonrasında hani onunla tanıştıktan
0: Evet.
1: sonra.
0: Halen de devam ediyor.
1: Evet, aynen.
0: Onlardan söz edeceğiz. Siz oda müziğini çok seviyorsunuz. Öyle görüyorum burada.
1: Evet.
0: Yani bireysel olarak da konserler vermişsiniz. Pek çok kaydınız var ama oda müziği konserleri de var. Burada bir özel bir konser var. Talayn Ensemble'la Belçika'da.
1: Evet.
0: Söz etmek ister misiniz?
1: Evet, tabii ki. O sırada 2 sene yüksek lisansımı Royal Birmingham Konservatuarı'nda yaptım çünkü. Orada okulda böyle biraz daha yeni müzik üzerine bir ansambul kurulmuştu. Ben de bu Talayn Ensemble'ın birinci keman üyeliğini yapıyordum ve Belçika'daki Bozar sahnesinde aslında konser gerçekleştirdik.
0: Çok önemli değil mi o
1: Evet,
0: salonda
1: bizim için
0: konser
1: çok
0: vermek?
1: kesinlikle çok güzel bir deneyimdi.
0: Birmingham'da kalmışken, söz etmişken orada kalalım biraz.
1: Hı-hı.
0: Nasıl oldu yüksek lisans eğitiminiz değil mi? Orada başladı, devam
1: Evet.
0: etti.
1: Ben hep yurt dışında okumak, yüksek lisansımı özellikle orada yapmak istiyordum. Daha sonra İngiltere'de yine aslında bir yaz tanıştığım hocalarla hani iletişime geçerek okuldan ve Türkiye'den de aslında birkaç bursla İngiltere'de okumaya hak kazandım. 2 seneyi Royal Birmingham Konservatuarı'nda geçirdim.
0: Neler hatırlıyorsunuz? Herhalde çok renkli geçti diye düşünüyorum 2 yıl.
1: İngiltere benim için güzeldi aslında ama biraz da zorlayıcıydı. Çünkü Londra gibi bir başkent değil aslında Birmingham da ikinci büyük şehir. Ama
0: Evet.
1: yine de aslında ufak tefek zorluklarda karşılaşmadım diye hani Türk olmamla alakalı ya da Türkiye'den geldiğim zaman o küçük bazı şaşırma ibareleri diyeyim.
0: Öyle mi karşılaştınız?
1: Evet.
0: Bu yıllarda bile
1: Aynen öyle.
0: 2016-2018'den söz ediyoruz.
1: Evet ama büyük şehir ve gerçekten sanırım biraz daha bu sanayi şehri arasında fark oluyormuş gerçekten. Onu
0: İlginç.
1: anladım.
0: İlginç gerçekten. Sonra 2019-2022 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda o da çok önemli değil mi? Çalışmışsınız.
1: Evet aslında keman sanatçısı olarak çalıştım. Bursa benim için çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben aslında Bursa'da çalışırken kariyerimi hangi anlamda devam etmek istediğime karar verdim. Tabii ki yani kişilerden ya da bir kurumdan bağımsız. Aslında biraz daha özgür bir birey olduğumu ve solo kariyerimi, akademik kariyerimi devam etmek istediğimi anlayıp aslında benim bu alana yönelmemde Bursa'nın çok önemli bir yeri var.
0: Orkestra sanatçısı olmak istemediniz,
1: Evet
0: öyle
1: aslında
0: anlıyorum.
1: öyle
0: Evet.
1: söyleyebiliriz.
0: Evet. Yolunuzda başarılar diliyorum ki devam ediyor. Sonra doktora çalışmalarınız şu anda bitme aşamasında mı Bulgaristan'da biraz önce söz ettiğimiz Mario Hosseini?
1: Evet, Bulgaristan'da Sofya'da Yeni Bulgar Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Şu an aslında son dönemime girdim diyebiliriz. Son bir konserim var ve daha sonra tabii tezimi teslim edeceğim. Bunun sürecinde de gelecek olan tez savunması vesaire böyle bir süreç var. Ama çok yakında bitmiş olacak doktoramda.
0: Evet. Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosu var getirdiğiniz kayıtlardan ki burada Mario Hosseini
1: Evet.
0: hocanızla birlikte çalıyorsunuz. Önemli herhalde.
1: Çok önemli. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bulgaristan'ın yine Vratsa şehrinde Vratsa Senfoni Orkestrası'yla 2024 yılının Kasım ayında yaptık bu konseri.
0: Çok yeni tabii.
1: Evet, çok yeni, çok da güzeldi.
0: Nasıl bir eser? Biraz dinlemeden önce kısaca bahsedelim.
1: Bu konçerto klasik müzik tarihinin aslında en tanınmış ve sevilen ikili konçertolarından birisi. İkinci bölüm Largo, iki kemanın aslında birbiriyle sohbet ettiği bir melodiyi bize dinletiyor. Ve üçüncü bölümde de son derece neşeli, allegro ve coşkulu bir tempoyla da eser zirveye taşınıyor.
0: Biz iki bölümü de dinleyeceğiz arka arkaya. İlk müzik aramızı veriyoruz. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinliyoruz. İki kemanlar Mario Hosen ve Bensu Ünsal Avcı.

0: Johann Sebastian Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mario Hossan, Bensul Ünsal Avcı seslendirdi. Bratsa Senfoni Orkestrası demiştik değil mi? O yıllardan bir kayıttı ki çok eski değil.
1: Evet, iki sene.
0: İki sene önceki bir kayıt. Şimdi Bensu'yla, sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce söz ettik doktora tezinizden, bitmek üzere olduğundan ama ne olduğunu sormak istiyorum. Nasıl bir tez olacak bu? Konusu nedir?
1: Şöyle ki aslında bu konuyu araştırmak benim için yüksek lisansta bir araştırma ödevinle başladı. Orada folk müziğin izinde Bela Bartok ve Ahmet Adnan Sargun diye bir araştırma yapmıştım. Ve aslında o zaman bu konulara çok ilgim olduğunu keşfettim. Daha sonra doktora tezimi yaparken de daha önce tek tek çalışılmış ama aslında hiç beraber çalışılmamış olan Doğu Akdeniz ve Balkan ülkelerinde çağdaş keman müziği üzerine bir çalışma yapmak istedim. Bu bağlamda da ben 3 ülkeyi seçtim aslında. Şu anda doktoramı yaptığım Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan. Buradan da 3 besteci seçip ve çok şanslıyım ki hepsiyle de röportaj yapabildim. Bu kişilerin, bu toprakların aslında birbirine ne kadar yakın ama bir yandan da birbirlerinden belki de bir haber olduklarını düşündüğüm için ve aslında birbirleriyle belki aralarında bir etkileşim olup olmayacağını düşünerek bu varsa müziklerine nasıl yansıdı, nasıl bestelediler eserlerini böyle bir araştırma yapmaya karar verdim.
0: Çok güzel. Bizden kim seçtiğiniz besteci?
1: Fazıl Say.
0: Aa, tabii ki.
1: Evet, hatta aslında Fazıl Say'ı bugün de ve Terra Trio ile olan programda da çalma sebeplerimizden birisi de o. Çünkü hem çalıyorum hem de daha sonra onları tezimin araştırma konusu olarak ele alıyorum.
0: Bulgaristan ve Yunanistan'daki besteciler birbirlerini tanıyorlar mıymış daha önce?
1: Birbirlerini tanımıyorlar ama ya Fazıl Say'ı hepsi
0: biliyorlar,
1: tanıyor.
0: Biliyorlar, hepsi biliyor. Evet. Önemli bir şey aslında, ciddi bir köprü kuruyorsunuz bu arada.
1: Evet.
0: Tezinizle.
1: Bu aslında belki de ortak kültürel mirasa ben de bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarla ve deneyimlerle bir katkıda bulunmak istiyorum. Hatta belki doktoram bittiği zaman sadece bu ülkelerden değil, başka pek çok ülkeden sanatçıyla, besteciyle bir konserler serisi ya da aslında küçük bir festival planlamak istiyorum.
0: Evet, neden olmasın? Çok da güzel olur bence. Mario Bey çok önemli bir köprü diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: Mario Hossan çok
1: kesinlikle.
0: Önemli bir kemancı ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyi ki yıllar önce ben sahnede izlemiştim onu Hande Dalkılıç'la
1: Evet, ben de aynı
0: birlikte.
1: konseri
0: Öyle,
1: izlemiştim.
0: evet, gerçekten öyleymiş. Dışarıda konuştuğumuzda söz ettik. Hacettepe M Salonu'nda çok güzel bir
1: Evet,
0: konserdi.
1: kesinlikle.
0: O önemli bir şey olacaktır Mario Bey, dediğim gibi. Önemli bir kişi. Devamını diliyorum. Tezinizden sonra önemli gelişmeler olacak gibi görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Umarım.
0: Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Burada sizin üniversiteden arkadaşınız piyanist Rüya Melisa Boza'da. Sanıyorum onun da Bulgaristan'la bir bağlantısı var.
1: Evet, o da aslında bu konseri verdiğimiz, bu konseri geçen Mayıs ayında verdik. Yüksek lisans yapıyordu. Şimdi o da doktoraya başladı aynı okulda. Beraber Hacettepe'de bir konser verdik Mayıs ayında geçtiğimiz. Mozart'ın 17 numaralı sonatı.
0: Yine bunun ilk bölümünü mü çalıyoruz? Evet, değil mi?
1: Evet.
0: İlk bölümünü çalacağız şimdi. Nasıl bir eser?
1: Aslında eser bestecinin genç yaşta yazdığı, 22 yaşında yazdığı ama bir yandan çocukluk döneminden çıkıp ilk olgunluk dönemi eserleri arasına giren bir eser.
0: Do majör keman sonatı değil mi? Köhel 296.
1: Evet.
0: Bu güzel sonatın ilk bölümünü dinliyoruz şimdi. Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendiriyor.

0: Mozart'ın Do majör keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendirdi. Sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bu aynı konserden bir eser, bir kayıt daha var sırada. Önemli bir kadın besteci, ki kadın besteci çok fazla yok. O dönemde de yokmuş sanıyorum. Marcel Germain Taiffe.
1: Evet.
0: Fransız besteci. Le Six Altılar grubunun tek kadın üyesi.
1: Evet.
0: Sonrasını sizden dinlemek isterim. Nasıl bir eser, hem besteci hem eser hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında kadın bestecilerin eserlerini çalmak benim için hep çok önemli ve ben konserlerimde mümkün olduğunca buna yer vermeye çalışıyorum. Tayfer'in bu sonatini de aslında ilk defa 2 sene önce çaldım ve o günden beri de mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum. Repertuarımda yer veriyorum. Tayfer aslında önemli bir isim çünkü...
0: Tek kadın üyesi.
1: Evet.
0: Sonrasını sizden dinlemek isterim. Nasıl bir eser, hem besteci hem eser hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında kadın bestecilerin eserlerini çalmak benim için hep çok önemli ve ben konserlerimde mümkün olduğunca buna yer vermeye çalışıyorum. Tayfer'in bu sonatini de aslında ilk defa 2 sene önce çaldım ve o günden beri de mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum repertuarımda.

0: akıcılık ve melodik duruluğu hissedebiliyoruz. Biz de yine aynı konserde piyanist arkadaşım Rüya Melisa Bozada'yla Sonatin No. 1'in ilk bölümünü seslendirdik.
1: Burada bir önemli bölüm de var. Erik Satie ile karşılaşmış Paris Konservatuarı'nda, değil mi?
0: Evet, hatta o sanıyorum onu çok seviyormuş ve manevi kızım.
1: Demiş. Evet.
0: Evet.
1: Manevi kızım, müzikal kızım.
0: Evet.
1: Müzikal kızım diye nitelemiş. Ben dinledim. Gerçekten çok hoş bir eser. Yani biz birinci bölümünü dinledim ama birinci bölümden belli oluyor.
0: Evet, çok da güzel. Aslında arp konçertosu var Tayfer'in, daha biliniyor ama bu sonatinleri maalesef çok da fazla çalınmıyor ama ben çaldığım için çok mutluyum açıkçası.
1: Evet, şimdi biz de kaydından dinleyeceğiz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan dinleyeceğiz.

0: Marcel Germain Tarfi'nin Keman Sonatini'nin ilk bölümünü dinledik. Bensu Ünsal Avcı'yla sohbetimize yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Sırada Fazıl Say'ın bir eseri var ki biraz önce söz ettik. Fazıl Say her açıdan sizin için önemli. Hem onun Terra Trio ile bir eserini seslendirdiniz ki biz de onu kullanmıştık o eseri. Tez aşamanızda tezin de önemli bestecisi. Neler söylersiniz Fazıl Say hakkında?
1: Fazıl Say benim için evet çok kıymetli bir besteci ve tez aşamasında aslında kendisiyle sözlü olmasa da yazılı bir biçimde röportaj yapabilme şansına da sahip oldum. Buradaki soruları ve tabii ki cevaplarını tezim yayınlandıktan
0: Sonra.
1: sonra yayınlayabileceğiz. Kendisi bu konuda telif hakları olsun, eserlerini çalmamız, bulmamız hatta notalarını bize her zaman çok yardımcı oldu ve herhangi bir soru olduğu zaman aslında menajerleri bağlantısıyla da kendisiyle hep direkt olarak iletişime geçebildim. Fazıl Say'ın da keman müziğini çok sevdiğini aslında kendi kitaplarından da biliyoruz. Bunu hep söylüyor zaten. Şimdi bugün de Fazıl Say'ın 97'de yazdığı aslında ilk keman sonatı olan 5 bölümden oluşan sonatının 4. bölümü Anonymous Andante'yi dinleyeceğiz.
0: Çok bildiğimiz bir tür.

0: melodisi değil
1: Evet,
0: mi?
1: ben de onu söyleyecektim. Bu bizim aslında Türk halk müziğinden çok tanıdık olduğumuz bir melodi. Odam kireç tutmuyor.
0: Evet.
1: Bunu yine aynı konserde sevgili arkadaşım Rüya ile seslendirmiştik.
0: Evet, Rüya üçüncü eserini çalacağız
1: Evet.
0: şimdi. Birlikte seslendirdiğiniz ki sanıyorum bu ay bir de konseriniz var. Ondan söz edelim eser dinlemeden önce.
1: Evet tabii ki. Çünkü yine Rüya ile biz mümkün olduğunca aslında Sofya'da birçok konser verdik. Türkiye'de de Ankara'da da aslında verdik. Bu ay yine 29 Eylül'de Rüya ile Mersin'de AKOP Derneği'nin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün aslında destekleriyle bir konserimiz olacak. Mersin Hilton'da Genç Yetenekler Konseri serileri adı altında oluyor.
0: Evet, önemli bir konser olacak herhalde. Buradan duyurmuş olalım.
1: Evet. Bütün müzikseverlere eğer Mersin'deyseniz, civardaysanız herkese bekliyoruz konsere.
0: Evet, şimdi Fazıl Say'ın Odam Kireç Tutmuyor türküsünü temel alan o bölümü dinleyeceğiz. Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümünü dinliyoruz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozalı'dan.

0: Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan bir kez daha ikili konserlerindeki bir kayıtta dinledik. Fazıl Say'ın Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümü olan Odam Kireç Tutmuyor bildiğimiz türkünün temel alındığı bölümdü. Bensu'yla sohbetimizin artık son bölümüne geldik. Programımızın da sonuna yaklaştık. Ben önümüzdeki konserlerden söz etmenizi isteyeceğim. Önce Terra Trio'daki konserleriniz devam edecek, değil mi?
1: Evet, tabii ki ediyor. Terra Trio ile yine hedeflerimiz Türkiye'nin mümkün olduğunca birçok farklı iline gitmek. Aslında şimdiden birkaç farklı proje ve konserler var. Tarihleri de belli. Ama onları yakın zamanda kendi platformlarımızdan paylaşmayı düşünüyoruz.
0: Bu arada güzel bir haberimiz de var, değil mi? Yeni bir iş olanağı.
1: Evet, benim için çok aslında kariyerimin önemli bir dönüm noktasına geldik diyebiliriz. Çünkü bu sene Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman hocalığına başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bu benim aslında bu uzun süren akademik yolculuğumun sonunda doğrudan doğruya gençlerle iletişim haline geçebileceğim güzel bir evresi oldu. O
0: Evet.
1: yüzden çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Aslında bir orkestra sanatçılığı deneyimin var, 3 yıl kadar süren, ama orada yolunu başka bir şekilde çizmişsin.
1: Evet.
0: O yolda doktora devam etmiş, doktoranın sonuna gelinmiş. Çok iyi olmuş bence böyle bir
1: Evet,
0: olanak.
1: kesinlikle. Gerçekten doğru olan benim için buydu. Ben her zaman böyle hissettim. Ve umuyorum bana yardımcı olunduğu kadar ben de benden sonra gelen genç nesillere yardımcı olabileceğim.
0: Evet. Yolun açık olsun diyorum, başarılar
1: Çok teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim.
0: Bu önemli bir şey gerçekten. Son parçamıza girelim. Terra Trio'dan olsun artık bu. Hem artık biz bu şekilde tanıştık çünkü. Bu arada diğer arkadaşlarını da Ezgi Yağmur Bilgin ve
1: Evet.
0: Dilan Dereli'yi de tek tek bekliyorum. Bundan sonraki programlarımızda onlar yer alacaklar. Onların kayıtlarını da bekliyorum. Senin güzel kayıtlarından sonra onların da güzel kayıtları
1: Tabii
0: bence çok
1: ki.
0: çok güzel olacak. Bir Türk besteci var değil mi burada seçtiğimiz eser?
1: Evet, biz Terra Trio olarak zaten aslında bir geçen programda Dilan da bahsettiği gibi genç kuşak bestecilerle çalışmayı çok seviyoruz. Çok da önemsiyoruz aslında bunu. Bugün yine Burak Soykan'ın, o da çok değerli Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümünde öğretim görevlisi. Aslında Terra Trio için düzenlediği İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider adlı türkü düzenlemesini dinleyeceğiz.
0: Bu da türkü düzenlemesi gayet güzel
1: Evet.
0: oldu. Biraz öncekinden sonra son parça olarak bu güzel türküyü dinleyeceğiz Terra Trio'dan. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: programa
1: teşekkür
0: geldiğin
1: ederim beni
0: için.
1: konuk aldığınız için.
0: Her zaman bu ilk program olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da kayıtlarınla birlikte bekliyorum.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhardt, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğur Atay'la 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Viyana'nın 3 büyük bestecisi Mozart, Beethoven ve Haydn piyano konçertosu formunda çok verimli olmuşlar biliyorsun. Mozart birbirinden güzel 27 piyano konçertosu bestelemiş. Haydn ardında senfonileri kadar değerli olmadığı öne sürülen ama çok severek dinlenilen 14 tane piyano konçertosu bırakmış ki bunlardan 11 numaralı re majör piyano konçertosu ayrı bir yere sahiptir.
1: Bir tek uç alınmış.
0: Evet. Geçmişe ait müzik kalıplarını kıran Beethoven ise 5 piyano konçertosuyla bu forma damgasını vurmuş. Bu 3 büyük bestecinin piyano konçertolarını topladığımızda sayısı neredeyse 50'ye yaklaşıyor. Yüklü bir müzik mirası bırakmışlar bize. Benim senden asıl öğrenmek istediğim 3 büyük besteci sayısı 50'ye yaklaşan piyano konçertosu bestelemişken nasıl oluyor da Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms gibi besteciler toplamda böyle 10-12 tane piyano konçertosu besteleyerek onların gerisinde kalmış. Üstelik piyano 19. yüzyılın gözde çalgısı ve bu büyük bestecilerin az sayıda piyano konçertosu bestelemesi bana biraz garip geldi. Ne diyorsun?
1: Garip değil. Bir kere kulvar değişiyor. Klasikten romantizme geçiliyor.
0: Evet.
1: Ve bir geçiş dönemi.
0: Hı hı.
1: Tabii romantik eserlerde Chopin'in piyano konçertosunda melodi çok ön planda. Ama öteki tarafta bir sistemin içinde klasik batı müziği formunda, ABA formunda gittiği için sanıyorum orada bir geçiş dönemi olduğu için bir şeyler yaşanmış olabilir.
0: Ya da en iyisini Mozart yazdı diye mi acaba?
1: Yani yok, ona bakarsan Haydn'ın da bak. 11 tane piyano konçertosu ve
0: 14 tane.
1: 14 tane.
0: 11.si çalıyor.
1: Ama
0: evet.
1: En çok çalınan.
0: O sondaki Macar şeyinden herhalde,
1: evet.
0: Değil mi temasında?
1: Yani o romantik döneme geçiş olduğu için sanki. Biliyorsun romantik dönemde çok çabuk hız kazanıp sonra da empresyonizm ve modern müzik geliyor yani. Klasik batı müziği daha uzun bir zaman sürdü diye düşünüyorum. Mozart, Beethoven'ların. Bir de tabii çok çabuk yazıyorlar.
0: Evet.
1: Yani Mozart bütün piyano sonatlarını 22 yaşına kadar yazmış, evet. Zaten 35 hayatında. Yani inanılmaz seri.
0: Ama onlar da mesela ne bileyim Liszt'te, Mendelssohn'da, Schumann'da, Brahms'da onlar da kendileri seslendirebiliyor. Aynı o üç büyük sanatçı gibi yani. Mozart gibi, Haydn gibi, Beethoven gibi. Değil mi? Enteresan.
1: Ya evet, yani bence o bir geçiş dönemini daha duygusal yönde yaşayan dikkat ediyorsan. Mesela Franz Liszt'te iki piyano konçertosu ama...
0: Bir tane daha var. Onda şey yapmış.
1: Var bir
0: üçüncü,
1: de orkestrayla. Evet.
0: Bir de üçüncü piyano konçertosu. Onu bir kenara etmiş. Belki de bir yavaş yavaş acaba modası mı geçiyor? Şeyin daha başka.
1: Modası geçiyor derken.
0: Çünkü Liszt biliyorsun bir resital şeyi, evet. Başlatmış. Geleneği başlatmış. Değil mi? Resitalleri daha çılgınca.
1: Tabii tabii.
0: Sihirbazlıklar
1: zaten
0: gösteriyor.
1: Orkestra yazıları oldukça zayıf. Mesela bir Beethoven konçertolarında kullandığı o senfonik orkestral yazı teknikleri yok.
0: Evet.
1: Paganini gibi. Paganini de biliyorsun orkestrası,
0: evet.
1: Felakettir.
0: Çok
1: yani
0: zayıf.
1: İki akorla. Yani bütün konçerto.
0: Temanda tabii bütün. O zaman bir Haydn Fa majör piyano konçertosu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, tam da piyanonun altın çağında. Orkestra eşlikli piyano konçertoları sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. O kadar çok o devirde gölgede kalmış besteci var ki bugün neredeyse adını bile anmıyoruz ama mesela Moscheles, Herz, Kalkbrenner veya Hummel, onlar bayağı piyano konçertosu bestelemişler. Hı hı. Buna ne diyeceksin? Hatırlamıyoruz bile bugün.
1: Bak şimdi bu, belki o zaman da bir sistem vardı. Hani o çiftliğin içine girenler ve giremeyenler. O da olabilir yani.
0: Onlar ürettikçe üretmişler çünkü.
1: Evet. Neden girememişler bu piyasaya?
0: Bilmiyorum, sana soruyorum.
1: İşte belki de engellendiler yani. Değil mi?
0: Olabilir.
1: Yani. Ama Hummel, yine Hummel'ın yine çok çalınan eseri var.
0: Evet.
1: Daha çok solo eserleri.
0: Trompet konçertosu çalınıyordu en çok. Ama şimdi piyano eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalınıyor yani. Ben şimdi diyorum ki Moscheles'in piyano konçertosuna bir kulak verelim. Biraz çıkaralım gölgeden. Ha? Bu gölgede
1: bence
0: kalmış
1: güzel
0: besteciyi.
1: Dinlememiştim ben.

0: Evet, bence o kadar güzel bir konçerto ki.
1: Hı.
0: Şöyle bir şey var bir de. Romantik piyano konçertosu günümüz estetik anlayışı içinde değerlendirildiğinde sanki zayıf kalıyor. Nedir zayıf yönleri mesela bu
1: Ben
0: konçertoların, Hummel'in, Moscheles'in, Hertz'in, yani dinlediğimiz zaman müthiş zevk alıyoruz, değil mi?
1: Evet yani biraz daha farklı zaten beste yapıları da.
0: Evet.
1: İşte dediğim gibi korkarım yani burada tabii ki liste Chopin'e laf atmak değil de bir kesinlikle bir sistem vardı. İçeri giremediler yani çok zorlandılar. Ama iyi olan bir şey var. Bu hepsinin notaları var ve isteyen bunlara
0: Ulaşabiliyor değil
1: evet
0: mi?
1: ulaşabiliyor ve bence de araştırmak lazım. Yani,
0: Evet.
1: hep konuştuğum şey işte o
0: Neler var
1: kısır
0: ki?
1: döngünün içinde dönüyorsun. Tamam
0: Ya
1: Chopin
0: dinlediğin zaman
1: evet.
0: bayağı bir konç, yani Beethoven mı diyorsun, yer yer işte Haydn mı diyorsun,
1: Evet.
0: Mozart mı diyorsun?
1: Evet.
0: Yani ilginç, ilginç.
1: Etkilenmişler de tabii
0: Tabii
1: canım
0: ki
1: o.
0: canım, tabii.
1: Yani.
0: Çalındığı zaman güzel, iş çalmaya bakıyor bence. Belki Liszt'in piyano konçertoları bize yardımcı olabilir. Çünkü onda daha bir yenilikçi kurgular var, değil mi? Kendine has bir müzik dili var. Bir de şu var, acaba Liszt piyanoyu bir orkestra gibi mi görüyordu? Piyanodan orkestra sesi çıkarmak gibi bir kaygısı mı vardı ki? Senfonik eserleri de piyanonun tuşlarına yansıtmak onun fikriydi, değil mi Burçin?
1: Yani zaten o seviyedeki piyanistler orkestral tınıları
0: Piyanodan çıkartıyorlar, değil
1: piyanoda
0: mi?
1: duyuyorlar
0: Evet,
1: zaten onu.
0: duyuyorlar. Onun için lüzum yok mu demişler
1: Yani
0: orkestraya?
1: ama yenilikçi olduğu kesin. Mesela birinci piyano konçertosunda dört ölçüden sonra tak.
0: Ya.
1: Gerçi bunu Schumann da yaptı. Mesela o
0: Ani giriş.
1: Mozart'ın, Haydn'ın uzun
0: Evet.
1: girişlerinden sonra
0: Girişlerinde.
1: hatta bazen benim en büyük korkumdur klasik besteciler çaldığımda. O kadar uzun ki
0: Evet.
1: yani 4-5 sayfa orkestranın çalması neredeyse orkestra bütün birinci bölümü çalıyor. Düşünebiliyor musun? Bütün temaları farklı yerden geliyor. Tabii ki olağanüstü bir orkestral yapısı var. Çok da seviyorum. Ay bana ne zaman sıra gelecek diye hani
0: Çok fena.
1: gözlerimi kapatıp dinlemek zorunda kalıyorum. Çünkü hemen dışarı gidebilirsin ya da onları dinlerken
0: Tehlikeli.
1: giremeyebilirsin de
0: Tabii
1: yani.
0: tehlikeli.

0: için daha yazmadı bu adam piyano konçertosu diye. Hatta bu yüzden bayağı acımasız eleştiriler de almış. Aslında o yıllarda Liszt'in elinde 3 tane piyano konçertosunun taslağı hazırmış. Ama pek kendine güveni yokmuş ve alçak gönüllü bir müzikçi olduğu için yeterli bir besteci değilim ben diye görüyormuş kendini ve tamamlamaktan kaçınıyormuş bu eserlerini. Liszt'in 3 piyano konçertosunun ikisi bugün biliyorsun konçerto edebiyatının en sevilen ve sık çalınan eserleri. Liszt'in elediği 3. konçerto ise son derece keyifli, hoş bir parça
1: ama
0: olarak
1: çok çalınmaz o.
0: Nadiren böyle hoş parça evet. muamelesi yapılıyor. Neden pek sık çalınmaz sence?
1: Ya 1 ve 2 o kadar dominant ki hatta 1 dominant. 2 bile 1'e göre nadir çalınır ve çok zor tabii 2'de. Birinci piyano konçertosunu o kadar her şeyini koymuş ki.
0: Zaten çok zor piyano ortaya çıkarmış. Baksana evet, taslakları bekletmiş. Ama o arada da dolaşıyor bütün dünyayı yani. Resitaller evet, veriyor şey yapıyor ama konçertoya sonra sıra gelmiş.
1: Francis zaten çalmadığı gece yokmuş.
0: Yokmuş
1: bar piyanisti
0: canım,
1: gibiymiş.
0: Evet, yani. Evet. Hayır otelde bile turnede.
1: Hemen toplarmış 40 kişi.
0: Otelin lobisinde bile bir piyano görünce ne kadar güzel çalarmış.
1: Biliyorsun rockstar gibiydi. Yani bütün hanımlar.
0: Evet.
1: Hanımefendiler kapılarda bekliyormuş.
0: Evet. O zaman Liszt'in 3. piyano konçertosuna bir kulak verelim Burçin bakalım.

Liszt Avrupa'yı kasıp kavuran piyano sihirbazı olarak turneler yaptığı yıllarda ilginç gelecek. Elinde imzasını taşıyan bir tane bile piyano konçertosu yokmuş, biliyor musun? Bu da rakiplerini mutlu ediyormuş içini.

0: Liszt 1. piyano konçertosunu Weimar'da bir kutlama gerekçesiyle ilk kez seslendirmiş Burçin. Piyano konçertosu sahnede şov yapmayı seven Liszt'e uygun bir form değil mi aslında? Yani değil mi? Uygun
1: i̇şte
0: bir
1: biraz
0: form.
1: Biraz önce dediğim evet. gibi. Yani Liszt o zamanın rockstarıymış.
0: Acaba
1: yani.
0: Şey mi hani içe dönük konçertonun sonattan ayrıldığı temel noktada değil mi? Hani konçerto daha dışa dönük,
1: evet.
0: Sonat daha içe dönük, iç hesaplaşma. Acaba onu mu ortaya koymak istemiş? Ne yapmış yani değil mi?
1: O da olabilir.
0: O da evet. olabilir değil mi?
1: Ya bir de sonradan yazdığı için orkestra yapısını onu da unutmamak lazım. Sanki yaptığı doğaçlamanın evet. altına bir şeyler karalamış yani. Evet, senfonik bir yapısı var. Çok iyi yani hatta ama. Yani
0: amaç aynı ama her ikisi de solo enstrümanı için tabii. Sonat ve konçerto ama farklı iki formdan söz ediyoruz evet. değil mi?
1: Bir de oldukça yenilikçi bir yapısı var.
0: Bence tek başına demiş gösteri yapmak daha şey demiş değil mi?
1: Daha kolayına
0: gelmiştir
1: yani.
0: Neden piyano konçertosu evet. besteleyeyim de şimdi bir orkestranın önünde yani.
1: Bir de büyük egolar yani.
0: Büyük egolar.
1: Yani. Hep ben yani. Hep evet. Franz Liszt. Showman.
0: Showman.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Korsan Klasik.
1: Liszt'in aşağı yukarı aynı yıllarda Weimar'da bestelediği Si minör piyano sonatıyla 1. piyano konçertosunun izleyici üzerindeki etkisi farklı değilmiş Burçin. O da enteresan yani, değil mi? Aynı etkiyi yaratmış. Yazı dilleri de farklı. Liszt de bu yönden gelebilecek eleştirilere hazırmış ve gardını almış. 1. piyano konçertosunun o meşhur girişi Liszt'in öğrencisi Hans von Bülow'a göre Almanca "bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ha ha. Das versteht ihr alle nicht. Ha ha." cümlesinin bestelenmiş haliymiş. Sana göre de öyle mi o meşhur giriş? Hatırla bakalım o girişi.
2: Tam daram tam tararam. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada tabii bir sinyal var.
1: Baksana ne demiş, evet. Siz hiçbir zaman.
2: Bunu anladınız. Das versteht ihr überhaupt nicht.
1: Yani hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Evet. Ha ha. Bunu düşünerek çalmak lazım değil mi?
2: Evet. Ya çok, tabii ki çok esprili de
1: şey ama var. Müthiş bir giriş değil midir Burçin'in?
2: Tabii canım. Ya işte dediğim gibi çok, mesela Chopin'de de uzun. Piyano konçertosunda uzun bir orkestra girişi var.
1: Evet.
2: Liszt'te öyle bir şey yok. Liszt direkt piyanosunu göstermiyor.
1: Diyor zaten, siz bunu anlayamayacaksınız. Ha ha. Evet. O zaman kulak verelim bakalım, anlayacak mıyız?

0: Piyano konçertolarının yazı dillerine baktığımızda büyük çoğunlukla bestecilerin imzası niteliğinde olan diğer piyano eserlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece liste özgü bir durum değil, değil mi? Örneğin solo eserlerinde her sayfada yeni temalar sunan, bizim böyle başımızı döndüren Schumann, piyano konçertosunun ilk bölümünü sadece tek bir tema üzerine kurmuş. Buradan şu sonuç çıkabilir mi Burçin? Besteci eserini yazılış amacına göre mi şekillendiriyor?
1: Evet, yani
0: eleştirilir bir de, biliyorsun değil mi? Schumann'ın konçertosu yani çok beğenilmez. Bir de biricik piyano konçertosu yani.
1: Karışık gibi değil mi?
0: Evet.
1: Biraz. Fakat üçüncü bölüm piyanistlerin en büyük tehlike yaşadığı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Hep ezber hatasının oldu. Ben Schumann konçertoda, orada da biliyorsun direkt girer. Timpani'den sonra. İkinci bölümünü, soru cevapları çok severim.
0: Tabii yani, çok da şiirsel temalar var.
1: Ve harika bir ikinci bölüm vardır. Ama Schumann'ın tabii psikolojik şeyi de çok etkin olmuş. Yani.
0: Ama güzel bir konçerto değil mi?
1: Gayet tabii.
0: Sen çaldın mı Schumann?
1: Çok, çok çaldım ve en sevdiğim konçertolardan, çünkü rahmetli Mithat Fenmen'le çalışmıştım. Onun için çok büyük anısı vardır bende.
0: Evet.
1: Mithat Hoca, yani ışıklar içinde olsun, ya hiçbir şey demezdi, biliyor musun? Ben çalıyordum.
0: Enteresan.
1: Evet, bir gün gittim bahçede oturuyorum, ya dedim ben çalıyorum ya, bana hiçbir şey söylemiyor.
0: Ne kötü, ondan ne sonra, iyi ha hiç.
1: Evet, hayır, kötü iyi değil, hani müzik hakkında hani burayı böyle çalman lazım. Sonra bir gün dedim sayın hocam, dedim artık ben bu konçeti çalmak istemiyorum, çünkü hani çalıyorum ve biz haftaya bir daha görüşüyoruz, yeniden çalıyorum falan. Sen her seferinde ilerlediğini farkında değilsin, diyordu. Ve o gün mesela benle bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi konuştu. Çünkü ben 12 yaşındayım.
0: Ya 12 yaşında Schumann konçerto çalmak yani biraz zor iş.
1: Yani Mithat Hoca'nın çok değişik bir sistemi vardı. Mesela yine rahmetli Güle Uğur Atay'la son sene çalışmıştım. Mithat Fenmen'in vefatından dolayı. Güle Hanım mesela çok detaycıydı ve inanılmaz iyi bir eğiticiydi. Çok iyi piyanisti. Çok farklıydılar.
0: Çok farklı.
1: Hoca hiçbir şey konuşmazdı. Hı. Sana bırakırdı. Ve anladım daha sonra. Çünkü gerçekten yetiştiğinde, yani ilerleyen yıllarda hiç kimsesinin yanında olmayacak.
0: Tabii.
1: Senin kendin bulman lazım bazı şeyleri.
0: Ne kadar doğru yapmış. Ha,
1: oturup da senle tek tek nota nota çalışılmaz yani. O seviyeye artık geçmiş oluyorsun zaten. O konçerto
0: zaten Schumann konçerto çalıyorsun. Değişen estetik anlayışının da tabii etkisi var bence, değil mi? Mesela zamanla geçerliliğini yitiriyor belki konçerto formu. Yeni arayışlara itiyor besteciyi. Schumann ya da Liszt tabii ileriyi gören insanlar bu durumun farkında olmuş olmalılar ki Beethoven ve Mozart gibi yapmamışlar. Konçerto türünde sadece ihtiyaç olduğu kadar beste yapmışlar gibi geliyor bana. Acaba bunlar, bu besteciler Mozart ya da Beethoven'ın piyano konçertoları altında ezilmişler midir? Ne dersin? Ya çünkü bence, öyle çok sayı var ki önlerinde.
1: Ya bence tabii canım, başa çıkamamışlar yani bence. Bir de daha çok çalmışlar kendileri.
0: Evet.
1: Konser yaptıkları için. Liste zaten biraz önce konuştuğumuz gibi daha sonradan zaten hazır olan kafasındaki şeyi yıllar sonra.
0: Beethoven'da o hacimli piyano konçertoları yani değil mi? Çok, ezilmemek yani, elde değil. Gene çok az yazmış bence.
1: Ya, ama mi? Yeterli bence.
0: Yeterli yani. Yazmış.
1: Yani ilk önce bir beşini çal da ondan sonra.

0: sanırım bir yerden sonra tökezlemiş konçerta formu, varlığını ya da değişik formlarda sürdürmeye başlamış. Acaba konçerto türü daha sonra böyle giderek senfoniye, konçertant forma mı yaklaşmış, değil mi? Bazı konçertler piyanolu senfonilere benzer, değil mi? Obligato piyano. Mesela Brahms ya da Busoni'nin konçertosu geliyor hemen aklıma, değil
1: aman
0: mi?
1: Aman Allah'ım, Busoni konçertosu. O kadar zor ve zor, yani
0: inanılmaz bir senfonik yapı var.
1: Piyanistik olmayan demek istemiyorum ama
0: Obligato piano.
1: Aman Allah'ım, yani hakikaten bir iş yani.
0: Brahms da öyle değil mi Burçin?
1: Brahms ama yine piyanistik. Yani onun başka bir şeyi var mesela. Brahms'ı çalarken müziğin içinde teknik problemini halledebiliyorsun. En zor pasajları. Çünkü mantıklı. Ama Busoni'de...
0: Busoni çok şık bir besteci.
1: Benim Almanya'daki tezimdi. Ya 40 sayfa, ben 50 sayfamı Almanca yazmıştım Busoni hakkında. Çok ilgilendiğim... Çok da yakından takip ettim.
0: İnanılmaz transkripsiyonları da var.
1: Evet, Carmen Fantasy mesela. Ben onu kendi albümümde çalmıştım. O Morse Empoze'ydi bir yarışmada. Enteresan.
0: Nispeten klasik tarzda konçerto yazmaya çalışan bir dostumuz daha var. O da Sergei Prokofiev.
1: Evet.
0: Beşinci konçertosunu besteledikten sonra Prokofiev'in başına gelmeyen kalmamış ama. Beşinci konçertosuna tepki gösteren izleyiciler yuhalamışlar, biliyor musun, zavallı Prokofiev'i. O da konçertonun ilk seslendirilmesinin ardından ben demiş konçerto formunu terk ediyorum ve bir daha konçerto bestelemeyeceğim demiş ve bunu yapmış yani.
1: Evet, onda da zaten Prokofiev 2 ve 3 çok sık çalınır. 2 berbat, zordur. 3 de halk. Halkın en beğendiği konçertodur.
0: Ama 5'i de yuhallanacak bir konçerto değil yani.
1: Yani değil misin? Prokofiev'ten konuşuyoruz. Benim kütüphanemde en önemli yeri olan bir bestecidir.
0: O zaman bir bakalım nasıl Prokofiev'in 5. piyano konçertosu. Bence yuhalanmayı hak etmeyecek kadar güzel.

0: şimdi mesela günümüzde Rahmaninov'un piyano konçertolarından, özellikle de ikinci piyano konçertosundan övgüyle söz ediyoruz ve çok severek dinliyoruz. Çok da sık çalınıyor. Ama şöyle bir şey var. Rahmaninov yaşarken en çok övgü alan eserleri piyano konçertoları değilmiş, biliyor musun? Buradan da gene şu sonuç mu çıkıyor şimdi acaba? Yavaş yavaş form olarak geçerliliğini mi yitiriyor? Ne oluyor yani? Bakar mısın o zaman başka eserleri övgü alıyormuş Rahmaninov'un, konçertoları değil.
1: Kendisi çok mükemmel çaldığı için kendi eserlerini. Hı-hı. Bir de birazcık Franz Liszt akımı da var yani. Liszt'e biliyorsun daha çok solo eserlerini.
0: Benim hala aklım almıyor. Beethoven'dan sonra yaşamış bence bütün büyük besteciler piyano konçertosu bestelemek konusunda biraz gönülsüz davranmışlar.
1: Ezilmişler ya.
0: Herhalde yani değil mi? Ne söyle bana, tatmin edici bir cevap ver. Bilmek istiyorum yani. Niye bu kadar az piyano konçertosu bestelenmiş?
1: Yani şey de olabilir tabii ki. O zaman bir orkestrayı artık kurmak ve tabii bu bestecilerin altında da onlarla çalışmak çok zor.
0: Ne kadar farklı dönemlerde, farklı geleneklerde yaşamışlar.
1: Ya
0: farklı.
1: Bir de, tabii ilk başta konuştuğumuz gibi Haydn, Mozart ve Beethoven'ın o kadar çalışkan bir şekilde ürettiği konçertolardan sonra bu geçiş dönemi işte romantizmde daha çok biliyorsun kendileri de çalan yani devamlı konser verdikleri için gerek de duymamışlar yani sanki müziklerinde zaten
0: ama tabii bir... o anda diyorum Beethoven o kuartet formunda müthiş şeyler yaratıyor.
1: Tabii.
0: O da müziğine çok daha önemli değil mi?
1: Ama ya baş etmek çok zor.
0: Çok zor değil mi? İçinden çıkamayacağız. Bence diyelim ki Beethoven piyano repertuarında başka bir yerde duran Mozart, Beethoven eserler olarak yerini almış. Onları mucize takip etme, yapmışlar. Evet, izinden de gitmeye korkmuşlar sanki biraz gibi geliyor bana.

0: Evet, tadı damağımızda kalan şiirsel Schumann yorumundan sonra artık müzik mutfağımızın açık büfe köşesine geçip biraz soluklanalım.
1: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularım var. Sence piyanistler kişilik olarak diğer müzisyenlerden farklı mı?
2: Sanmıyorum.
0: Repertuarında vakti zamanında zirveye koyduğun ve hala vazgeçemediğin bir Beethoven konçertosu var mı?
2: İki numara.
0: Geçmişte haksızlık yapıp bir kenara attığın Schumann eseri var mı?
2: Karnaval.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
2: Albinoni'nin ünlü adagiosunu Nana Muscuri'den dinleyelim.
0: Evet, programımızın kapanışı için gene harika bir seçim yaptın Burçin. Sevgili dinleyenler, siz bu güzel parçanın tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşçakalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşçakalın.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğur Atay'la 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman Aldı kitabı yayınlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımı soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Alfa Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Ava Bahari ve şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Jan Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosunu ve Opus 22 Lemminkäinen Suite'ini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, meslek yaşamının başlangıç yıllarında çok iyi keman çalmak ve herkesin gıpta ettiği bir solist olmak için büyük çaba harcayan Sibelius, bu amacına ulaşamamış ve keman onun için daima ayrı bir yerde olmuştur. Bu nedenle bestecilik kariyeri boyunca yazdığı tek konçerto keman içindir. Sibelius yapıtı bestelemeye bir süre Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olan Alman sanatçı Willy Burmester'in yüreklendirmesiyle başlamıştı. Yapıt tamamlandığında Burmester çok beğendiği konçertoyu Berlin'de çalmak için hazırlıklara başlamış. Ancak Sibelius ilk seslendirmenin Helsinki'de yapılmasını isteyince solist olarak Viktor Novacek'te karar kılınmıştı. 8 Şubat 1904 günü bestecinin yönetiminde yapılan ilk seslendirme beklenen ilgiyi görmemiş, Sibelius sonrasında konçertoyu yeniden gözden geçirmişti. Yeni versiyonun ilk seslendirmesi 19 Ekim 1905 günü Berlin'de Richard Strauss'un şefliğinde gerçekleşmiş. Willy Burmester konser tarihinde müsait olmadığı için solist olarak bu kez de Karel Hališ çalmıştı. Sevgili dinleyiciler, günümüzde keman dağarının en sevilen yapıtları arasında yer alan Jan Sibelius'un keman konçertosunu şimdi son yıllarda adı ülkesi İsveç dışında da hızla duyulmakta olan Ava Bahari'nin yorumundan dinliyoruz. Kendisine şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Ava Bahari seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere aynı albümden dinletmek istediğim ikinci örnek yine Sibelius'un Opus 22 Lemmin Keinen Suite'inden iki bölüm. Sibelius 1892 yılında İlk seslendirmesi yapılan ve büyük beğeni kazanan Kullervo başlıklı vokal yapıtının ardından benzer konulara ilgi duymaya devam etmiş ve Kullervo'ya kaynaklık eden Kalevala efsanesinden bir opera yazmaya koyulmuştu. Ancak opera istediği gibi ilerlemeyince bundan vazgeçerek aynı konu çevresinde bir senfonik yapıt yazmış, Opus 22 Lemmin Keinen Suite'i böylece ortaya çıkmıştı. Kalevala destanının kahramanı Lemmin Keinen'in başından geçen dört öyküyü anlatan süitten şimdi Tuonela'nın kuğusu ve Lemmin Keinen'in dönüşü bölümlerini dinliyoruz. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 22, Lemmin Kainen Suite'inden dinlediğimiz bölümleri, Şef Santu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında kemancı Ava Bahari ve Şef Santu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhardt, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımı soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında Edilbret ve Sunakan, üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan, Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Kresi'nin davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği, başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan, yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye, bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş, uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sonlanıyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğur Atay ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan, Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin dikkat çeken konserlerinden birine imza atmaya hazırlanan klarnet topluluğunun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımı soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaları. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Viyana'nın 3 büyük bestecisi Mozart, Beethoven ve Haydn piyano konçertosu formunda çok verimli olmuşlar biliyorsun. Mozart birbirinden güzel 27 piyano konçertosu bestelemiş. Haydn ardında senfonileri kadar değerli olmadığı öne sürülen ama çok severek dinlenilen 14 tane piyano konçertosu bırakmış ki bunlardan 11 numaralı re majör piyano konçertosu ayrı bir yere sahiptir.
1: Bir tek o çalınmış.
0: Evet. Geçmişe ait müzik kalıplarını kıran Beethoven ise 5 piyano konçertosuyla bu forma damgasını vurmuş. Bu 3 büyük bestecinin piyano konçertolarını topladığımızda sayısı neredeyse 50'ye yaklaşıyor. Yüklü bir müzik mirası bırakmışlar bize. Benim senden asıl öğrenmek istediğim 3 büyük besteci sayısı 50'ye yaklaşan piyano konçertosu bestelemişken nasıl oluyor da Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms gibi besteciler toplamda böyle 10-12 tane piyano konçertosu besteleyerek onların gerisinde kalmış. Üstelik piyano 19. yüzyılın gözde çalgısı ve bu büyük bestecilerin az sayıda piyano konçertosu bestelemesi bana biraz garip geldi. Ne diyorsun?
1: Garip değil. Bir kere kulvar değişiyor. Klasikten romantizme geçiliyor.
0: Evet.
1: Ve bir geçiş dönemi.
0: Hı hı.
1: Tabii romantik eserlerde Chopin'in piyano konçertosunda melodi çok ön planda. Ama öteki tarafta bir sistemin içinde klasik batı müziği formunda, ABA formunda gittiği için sanıyorum orada bir geçiş dönemi olduğu için bir şeyler yaşanmış olabilir.
0: Ya da en iyisini Mozart yazdı diye mi acaba?
1: Yok, yani ona bakarsan Haydn'ın da bak 11 tane piyano konçertosu ve
0: 14 tane.
1: 14 tane.
0: 11.'si çalıyor
1: ama
0: evet.
1: En çok çalınan.
0: Sondaki Macar şeyinden herhalde,
1: evet.
0: Değil mi temasında?
1: Yani o romantik döneme geçiş olduğu için sanki. Biliyorsun romantik dönemde çok çabuk hız kazanıp sonra da empresyonizm ve modern müzik geliyor yani. Klasik batı müziği daha uzun bir zaman sürdü diye düşünüyorum. Mozart, Beethoven'ların. Bir de tabii çok çabuk yazıyorlar.
0: Evet.
1: Yani Mozart bütün piyano sonatlarını 22 yaşına kadar yazmış.
0: Evet,
1: zaten 35
0: evet.
1: Hayatında. Yani inanılmaz seri.
0: Ama onlar da mesela ne bileyim Liszt'te, Mendelssohn'da, Schumann'da, Brahms'da onlar da kendileri seslendirebiliyor. Aynı o üç büyük sanatçı gibi yani. Mozart gibi, Haydn gibi, Beethoven gibi. Değil mi? Enteresan.
1: Ya evet yani bence o bir geçiş dönemini daha duygusal yönde yaşayan dikkat ediyorsan. Mesela Franz Liszt'te iki piyano konçertosu ama...
0: Bir tane daha var.
1: Total Tans
0: şey
1: var bir
0: üçüncü,
1: de orkestrayla. Evet.
0: Ha, bir de üçüncü piyano konçertosu. Sonra onu bir kenara etmiş. Belki de bir yavaş yavaş acaba modası mı geçiyor? Şeyin daha başka.
1: Modası geçiyor derken.
0: Çünkü Liszt biliyorsun bir resital şeyi başlatmış.
1: Evet.
0: Geleneği başlatmış. Değil mi? Resitalleri daha çılgınca.
1: Tabii tabii.
0: Sihirbazlıklar
1: zaten
0: gösteriyor.
1: Orkestra yazıları oldukça zayıf.
0: Hı hı.
1: Mesela bir Beethoven konçertolarında kullandığı o senfonik orkestral yazı teknikleri yok.
0: Evet.
1: Paganini gibi. Paganini de biliyorsun orkestra yazısı
0: evet.
1: Felakettir.
0: Çok
1: yani.
0: Zor.
1: İki akorla. Yani bütün konçerto.
0: Temanda tabii. O zaman bir Haydn Fa majör piyano konçertosu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Tam da piyanonun altın çağında. Orkestra eşlikli piyano konçertoları sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. O kadar çok o devirde gölgede kalmış besteci var ki bugün neredeyse adını bile anmıyoruz ama mesela Moscheles, Herz, Kalkbrenner veya Hummel, onlar bayağı piyano konçertosu bestelemişler. Hı hı. Buna ne diyeceksin? Hatırlamıyoruz bile bugün.
1: Bak şimdi bu, belki o zaman da bir sistem vardı. Hani o çiftliğin içine girenler ve giremeyenler. O da olabilir yani.
0: Onlar ürettikçe üretmişler çünkü.
1: Evet. Neden girememişler bu piyasaya?
0: Bilmiyorum, sana soruyorum.
1: İşte belki de engellendiler yani. Değil mi?
0: Olabilir.
1: Yani. Ama Hummel yine, Hummel'ın yine çok çalınan eseri var.
0: Evet.
1: Daha çok solo eserleri.
0: Trompet konçertosu çalınıyordu en çok. Ama şimdi piyano eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalınıyor yani. Ben şimdi diyorum ki Moscheles'in piyano konçertosuna bir kulak verelim. Biraz çıkaralım gölgeden. Ha? Bu gölgede
1: bence
0: kalmış
1: güzel
0: besteciyi.
1: Dinlememiştim ben.

0: Evet, bence o kadar güzel bir konçerto ki.
1: Hı.
0: Şöyle bir şey var bir de. Romantik piyano konçertosu günümüz estetik anlayışı içinde değerlendirildiğinde sanki zayıf kalıyor. Nedir zayıf yönleri mesela bu
1: Ben
0: konçertoların? Hummel'in, Moscheles'in, Hertz'in, yani dinlediğimiz zaman müthiş zevk alıyoruz, değil mi?
1: Evet yani biraz daha farklı zaten beste yapıları da.
0: Evet.
1: İşte dediğim gibi korkarım yani burada tabii ki liste Chopin'e laf atmak değil de bir kesinlikle bir sistem vardı. İçeri giremediler yani çok zorlandılar. Ama iyi olan bir şey var. Bu hepsinin notaları var ve isteyen bunlara
0: Ulaşabiliyor, değil
1: evet
0: mi?
1: ulaşabiliyor ve bence de araştırmak lazım. Yani
0: Evet.
1: hep konuştuğum şey işte o
0: Neler var
1: kısır
0: ki?
1: döngünün içinde dönüyorsun. Tamam
0: Ya
1: Chopin
0: dinlediğin zaman
1: evet.
0: bayağı bir konç, yani Beethoven mı diyorsun, yer yer işte Haydn mı diyorsun,
1: Evet.
0: Mozart mı diyorsun?
1: Evet.
0: Yani ilginç, ilginç.
1: Etkilenmişler de tabii
0: Tabii
1: canım
0: ki
1: o.
0: canım, tabii.
1: Yani.
0: Çalındığı zaman güzel, iş çalmaya bakıyor bence. Belki Liszt'in piyano konçertoları bize yardımcı olabilir. Çünkü onda daha bir yenilikçi kurgular var, değil mi? Kendine has bir müzik dili var. Bir de şu var, acaba Liszt piyanoyu bir orkestra gibi mi görüyordu? Piyanodan orkestra sesi çıkarmak gibi bir kaygısı mı vardı ki? Senfonik eserleri de piyanonun tuşlarına yansıtmak onun fikriydi, değil mi Burçin?
1: Yani zaten o seviyedeki piyanistler orkestral tınıları
0: Piyanodan çıkartıyorlar, değil
1: piyanoda
0: mi?
1: duyuyorlar
0: Evet,
1: zaten onu.
0: duyuyorlar. Onun için lüzum yok mu demişler
1: Yani
0: orkestraya?
1: ama yenilikçi olduğu kesin. Mesela birinci piyano konçertosunda dört ölçüden sonra tak.
0: Ya.
1: Gerçi bunu Schumann da yaptı. Mesela o
0: Ani giriş.
1: Mozart'ın Haydn'ın uzun
0: Evet.
1: girişlerinden
0: Girişlerin.
1: sonra hatta bazen benim en büyük korkumdur klasik besteciler çaldığımda. O kadar uzun ki
0: Evet.
1: yani 4-5 sayfa orkestranın çalması neredeyse orkestra bütün birinci bölümü çalıyor. Düşünebiliyor musun? Bütün temaları farklı yerden geliyor. Tabii ki olağanüstü bir orkestral yapısı var. Çok da seviyorum. Ay bana ne zaman sıra gelecek diye hani
0: Çok fena.
1: gözlerimi kapatıp dinlemek zorunda kalıyorum. Çünkü hemen dışarı gidebilirsin ya da onları dinlerken
0: Tehlikeli.
1: giremeyebilirsin de
0: Tabii
1: yani.
0: tehlikeli.

0: Liszt Avrupa'yı kasıp kavuran piyano sihirbazı olarak turneler yaptığı yıllarda ilginç gelecek. Elinde imzasını taşıyan bir tane bile piyano konçertosu yokmuş, biliyor musun? Bu da rakiplerini mutlu ediyormuş için için. Daha yazmadı bu adam piyano konçertosu diye. Hatta bu yüzden bayağı acımasız eleştiriler de almış. Aslında o yıllarda Liszt'in elinde 3 tane piyano konçertosunun taslağı hazırmış. Ama pek kendine güveni yokmuş ve alçak gönüllü bir müzikçi olduğu için yeterli bir besteci değilim ben diye görüyormuş kendini ve tamamlamaktan kaçınıyormuş bu eserlerini. Liszt'in 3 piyano konçertosunun ikisi bugün biliyorsun konçerto edebiyatının en sevilen ve sık çalınan eserleri. Liszt'in elediği 3. konçerto ise son derece keyifli, hoş bir parça
1: ama
0: olarak
1: çok çalınmaz o.
0: Nadiren böyle hoş parça evet. Muamelesi yapılıyor. Neden pek sık çalınmaz sence?
1: Ya bir ve iki o kadar dominant ki, hatta bir dominant. İki bile bire göre nadir çalınır ve çok zor tabii iki de. Birinci piyano konçertosunda o kadar her şeyini koymuş ki.
0: Zaten çok zor piyano ortaya çıkarmış, baksana evet, taslakları bekletmiş. Ama o arada da dolaşıyor bütün dünyayı yani, resitaller veriyor şey yapıyor ama konçertoya sonra sıra gelmiş.
1: Francis zaten çalmadığı gece yokmuş.
0: Yokmuş,
1: bar piyanisti
0: canım,
1: gibiymiş
0: evet, yani. Hayır, bir otelde bile turnede.
1: Hemen toplarmış 40 kişi. Şeye,
0: otelin lobisinde bile bir piyano görünce ne kadar güzel çalarmış.
1: Biliyorsun rockstar gibiydi. Yani bütün canım. Hanımlar.
0: Evet.
1: Hanımefendiler kapılarda aynen. Bekliyormuş
0: evet,
1: yani.
0: Evet. O zaman Liszt'in 3. piyano konçertosuna bir kulak verelim Burç'im, bakalım.

0: Liszt 1. piyano konçertosunu Weimar'da bir kutlama gerekçesiyle ilk kez seslendirmiş Burçin. Piyano konçertosu sahnede şov yapmayı seven Liszt'e uygun bir form değil mi aslında? Yani değil mi? Uygun
1: i̇şte
0: bir
1: biraz
0: form.
1: Biraz önce dediğim evet. gibi. Yani Liszt o zamanın rockstarıymış.
0: Acaba
1: yani.
0: Şey mi hani içe dönük konçertonun sonattan ayrıldığı temel noktada değil mi? Hani konçerto daha dışa dönük,
1: evet.
0: Sonat daha içe dönük, iç hesaplaşma. Acaba onu mu ortaya koymak istemiş? Ne yapmış yani değil mi?
1: O da olabilir.
0: O da olabilir
1: evet.
0: değil mi?
1: Ya bir de sonradan yazdığı için orkestra yapısını onu da unutmamak lazım. Aslında, sanki yaptığı doğaçlamanın evet. altına bir şeyler karalamış yani evet senfonik bir yapısı var çok iyi yani hatta ama...
0: yani amaç aynı ama her ikisi de solo enstrümanı için tabii sonat ve konçerto ama farklı iki formdan söz ediyoruz evet. değil mi?
1: Bir de oldukça yenilikçi bir yapısı var.
0: Bence tek başına demiş gösteri yapmak daha şey demiş değil mi?
1: Daha kolayına
0: gelmiştir
1: yani.
0: Neden piyano konçertosu evet. besteliyim de şimdi bir orkestranın önünde yani.
1: Bir de büyük egolar yani.
0: Büyük egolar.
1: Yani hep ben yani. Hep evet. Franz Liszt, showman.
0: Showman.

0: Borusan Klasik.
1: Liszt'in aşağı yukarı aynı yıllarda Weimar'da bestelediği si minör piyano sonatıyla birinci piyano konçertosunun izleyici üzerindeki etkisi farklı değilmiş Burçin. O da enteresan yani, değil mi? Aynı etkiyi yaratmış. Yazı dilleri de farklı. Liszt de bu yönden gelebilecek eleştirilere hazırmış ve gardını almış. Birinci piyano konçertosunun o meşhur girişi Liszt'in öğrencisi Hans von Bülow'a göre Almanca "bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ha ha. Das versteht ihr alle nicht. Ha ha." cümlesinin bestelenmiş haliymiş. Sana göre de öyle mi o meşhur giriş? Hatırla bakalım o girişi.
2: Tam daram tam tarar. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada tabii bir sinyal var.
1: Baksana ne demiş, evet. Siz hiçbir zaman
2: bunu anladınız. Das versteht ihr überhaupt nicht.
1: Yani hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Evet. Ha ha. Bunu düşünerek çalmak lazım, değil mi?
2: Evet. Ya çok tabii ki çok esprili de
1: şey. Ama var. Müthiş bir giriş değil midir Burçin'in?
2: Tabii canım. Ya işte dediğim gibi çok, mesela Chopin'de de uzun. Piyano konçertosunda uzun bir orkestra girişi var. Evet. Liszt'te öyle bir şey yok. Liszt direkt piyanosunu göstermiyor.
1: Diyor zaten, siz bunu anlayamayacaksınız. Ha ha. Evet. O zaman kulak verelim bakalım, anlayacak mıyız?

0: Piyano konçertolarının yazı dillerine baktığımızda büyük çoğunlukla bestecilerin imzası niteliğinde olan diğer piyano eserlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece liste özgü bir durum değil, değil mi? Örneğin solo eserlerinde her sayfada yeni temalar sunan, bizim böyle başımızı döndüren Schumann, piyano konçertosunun ilk bölümünü sadece tek bir tema üzerine kurmuş. Buradan şu sonuç çıkabilir mi Burçin? Besteci eserini yazılış amacına göre mi şekillendiriyor?
1: Evet, yani...
0: Eleştirilir bir de, biliyorsun Schumann'ın konçertosu yani çok beğenilmez. Bir de biricik piyano konçertosu yani.
1: Karışık gibi değil mi? Evet. Biraz. Fakat üçüncü bölüm piyanistlerin en büyük tehlike yaşadığı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Hep ezber hatasının olduğu. Ben Schumann konçertoda, orada da biliyorsun direkt girer timpani'den sonra. İkinci bölümünü, soru cevapları çok severim.
0: Tabii yani, çok da şiirsel temalar var.
1: Ve harika bir ikinci bölüm vardır. Ama Schumann'ın tabii psikolojik şeyi de çok etkin olmuş. Yani.
0: Ama güzel bir konçerto değil mi?
1: Gayet tabii.
0: Sen çaldın mı Schumann?
1: Çok, çok çaldım ve en sevdiğim konçertolardan, çünkü rahmetli Mithat Fenmen'le çalışmıştım. Onun için çok büyük anısı vardır bende.
0: Evet.
1: Mithat Hoca, yani ışıklar içinde olsun, ya hiçbir şey demezdi, biliyor musun? Ben çalıyordum.
0: Enteresan.
1: Evet, bir gün gittim bahçede oturuyorum, ya dedim ben çalıyorum ya, bana hiçbir şey söylemiyor.
0: Ne kötü, ondan ne sonra, iyi ha hiç.
1: Evet, hayır, kötü iyi değil, hani müzik hakkında hani burayı böyle çalman lazım. Sonra bir gün dedim sayın hocam, dedim artık ben bu konçeti çalmak istemiyorum, çünkü hani çalıyorum ve biz haftaya bir daha görüşüyoruz, yeniden çalıyorum. Sen her seferinde ilerlediğini farkında değilsin diyordu. Ve o gün mesela benle bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi konuştu. Çünkü ben 12 yaşındayım.
0: Ya 12 yaşında Schumann konçerto çalmak yani biraz zor iş.
1: Yani Mithat Hoca'nın çok değişik bir sistemi vardı. Mesela yine rahmetli Gülevur Atay'la son sene çalışmıştım. Mithat Fenmen'in vefatından dolayı. Gülevur Hanım mesela çok detaycıydı ve inanılmaz iyi bir eğiticiydi. Çok iyi piyanisti. Çok farklıydılar.
0: Çok farklı.
1: Hoca hiçbir şey konuşmazdı. Evet. Sana bırakırdı. Ve anladım daha sonra. Çünkü gerçekten yetiştiğinde, yani ilerleyen yıllarda hiç kimsesinin yanında olmayacak.
0: Tabii.
1: Senin kendin bulman lazım bazı şeyleri.
0: Ne kadar doğru yapmış. Ha,
1: oturup da seninle tek tek nota nota çalışılmaz yani. O seviyeye artık geçmiş oluyorsun zaten. O konçerto
0: zaten Schumann konçerto çalıyorsun. Değişen estetik anlayışının da tabii etkisi var bence, değil mi? Mesela zamanla geçerliliğini yitiriyor belki konçerto formu. Yeni arayışlara itiyor besteciyi. Schumann ya da Liszt tabii ileriyi gören insanlar bu durumun farkında olmuş olmalılar ki Beethoven ve Mozart gibi yapmamışlar. Konçerto türünde sadece ihtiyaç olduğu kadar beste yapmışlar gibi geliyor bana. Acaba bunlar, bu besteciler Mozart ya da Beethoven'ın piyano konçertoları altında ezilmişler midir? Ne dersin? Ya çünkü bence, öyle çok sayı var ki önlerinde.
1: Ya bence tabii canım, değil mi? Başa çıkamamışlar yani bence. Bir de daha çok çalmışlar kendileri.
0: Evet.
1: Konser yaptıkları için. Liste zaten biraz önce konuştuğumuz gibi daha sonradan zaten hazır olan kafasındaki şeyi yıllar sonra.
0: Beethoven'da o hacimli piyano konçertoları yani değil mi? Ezilmemek yani, de değil. Gene çok az yazmış bence.
1: Ya, ama mi? Yeterli bence.
0: Yeterli yani. Yazmış.
1: Yani ilk önce bir beşini çal da ondan sonra.

0: sanırım bir yerden sonra tökezlemiş konçerta formu, varlığını ya da değişik formlarda sürdürmeye başlamış. Acaba konçerto türü daha sonra böyle giderek senfoniye, konçertant forma mı yaklaşmış, değil mi? Bazı konçertlar piyanolu senfonilere benzer, değil mi? Obligato piyano. Mesela Brahms ya da Busoni'nin konçertosu geliyor hemen aklıma, değil
1: aman
0: mi?
1: Aman Allah'ım, Busoni konçertosu. O kadar zor ve zor, yani
0: inanılmaz bir senfonik yapı var.
1: Piyanistik olmayan demek istemiyorum ama
0: obligato piano.
1: Aman Allah'ım, yani hakikaten bir iş yani.
0: Brahms da öyle değil mi Burçin?
1: Brahms ama yine piyanistik. Yani onun başka bir şeyi var mesela. Brahms'ı çalarken müziğin içinde teknik problemini halledebiliyorsun. En zor pasajları. Çünkü mantıklı. Ama Busoni'de...
0: Busoni çok şık bir
1: besteci. Evet, benim Almanya'daki tezimdi. Ya 40 sayfa, ben 50 sayfamı Almanca yazmıştım Busoni hakkında. Çok ilgilendiğim... Çok da yakından takip ettim.
0: İnanılmaz transkripsiyonları da var.
1: Evet, Carmen yani. Fantezi'yi mesela ben onu kendi albümümde de çalmıştım. O Morso Empoze'ydi bir yarışmada. Enteresan.
0: Nispeten klasik tarzda konçerto yazmaya çalışan bir dostumuz daha var. O da Sergey Prokofiev.
1: Evet.
0: Beşinci konçertosunu besteledikten sonra Prokofiev'in başına gelmeyen kalmamış ama. Beşinci konçertosunda tepki gösteren izleyiciler yuhalamışlar, biliyor musun, zavallı Prokofiev'i. O da konçertonun ilk seslendirilmesinin ardından ben demiş konçerto formunu terk ediyorum ve bir daha konçerto bestelemeyeceğim demiş ve bunu yapmış yani.
1: Evet. Onda da zaten Prokofiev 2 ve 3 çok sık çalınır. 2 berbat, zordur. 3 de halk. Halkın en beğendiği konçertodur.
0: Ama 5'i de yuhalanacak bir konçerto değil yani.
1: Yani değil misin? Prokofiev'ten konuşuyoruz. Benim kütüphanemde en önemli yeri olan bir bestecidir.
0: O zaman bir bakalım nasıl Prokofiev'in 5. piyano konçertosu. Bence yuhalanmayı hak etmeyecek kadar güzel.

0: şimdi mesela günümüzde Rahmaninov'un piyano konçertolarından, özellikle de ikinci piyano konçertosundan övgüyle söz ediyoruz ve çok severek dinliyoruz. Çok da sık çalınıyor. Ama şöyle bir şey var. Rahmaninov yaşarken en çok övgü alan eserleri piyano konçertoları değilmiş, biliyor musun? Buradan da gene şu sonuç mu çıkıyor şimdi acaba? Yavaş yavaş form olarak geçerliliğini mi yitiriyor? Ne oluyor yani? Bakar mısın, o zaman başka eserleri övgü alıyormuş Rahmaninov'un, konçertoları değil.
1: Kendisi çok mükemmel çaldığı için kendi eserlerini. Hı hı. Bir de birazcık Franz Liszt akımı da var yani. Liszt'e biliyorsun daha çok solo eserlerini.
0: Benim hala aklım almıyor. Beethoven'dan sonra yaşamış bence bütün büyük besteciler piyano konçertosu bestelemek konusunda biraz gönülsüz davranmışlar.
1: Ezilmişler ya.
0: Herhalde yani değil mi? Ne söyle bana, tatmin edici bir cevap ver. Bilmek istiyorum yani. Niye bu kadar az piyano konçertosu bestelenmiş?
1: Yani şey de olabilir tabii ki. O zaman bir orkestrayı artık kurmak ve tabii bu bestecilerin altında da onlarla çalışmak çok zor.
0: Ne kadar farklı dayanılmaz dönemlerde, farklı geleneklerde yaşamışlar.
1: Ya
0: farklı.
1: Tabii ilk başta konuştuğumuz gibi Haydn, Mozart ve Beethoven'ın o kadar çalışkan bir şekilde ürettiği konçertolardan sonra bu geçiş dönemi işte romantizmde daha çok biliyorsun kendileri de çalan, devamlı konser verdikleri için gerek de duymamışlar yani sanki. Müziklerinde zaten
0: bir... O anda diyorum Beethoven o kuartet formunda müthiş şeyler yaratıyor.
1: Tabii.
0: O da müziğine çok daha önemli değil mi?
1: Ama ya baş etmek çok zor
0: çok
1: ya.
0: Çok zor değil mi? İçinden çıkamayacağız. Bence diyelim ki Beethoven piyano repertuarında başka bir yerde duran Mozart, Beethoven eserler olarak yerini almış. Onları mucize takip etme, yapmışlar. Evet, izinden de gitmeye korkmuşlar sanki biraz gibi geliyor bana.

0: Evet, tadı damağımızda kalan şiirsel Schumann yorumundan sonra artık müzik mutfağımızın açık büfe köşesine geçip biraz soluklanalım.
1: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfenin lezzet menüsünden seçsel Schumann yorumundan sonra artık müzik mutfağımızın açık büfe köşesine geçip biraz soluklanalım.

0: Bir Beethoven konçertosu var mı?
1: 2 numara.
0: Geçmişte haksızlık yapıp bir kenara attığın Schumann eseri var mı?
1: Karnaval.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
1: Albinoni'nin ünlü adagiosunu Nana Muscari'den dinleyelim.
0: Evet, programımızın kapanışı için gene harika bir seçim yaptın Burçin. Sevgili dinleyenler, siz bu güzel parçanın tadını çıkarırken program ortağım Burçin Bike ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında Edilbret ve Sunakan, Üstün Yetenekli Çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman Aldı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Alfa Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Ava Bahari ve şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Jan Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosunu ve Opus 22 Lemminkäinen Suite'ini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, meslek yaşamının başlangıç yıllarında çok iyi keman çalmak ve herkesin gıpta ettiği bir solist olmak için büyük çaba harcayan Sibelius, bu amacına ulaşamamış ve keman onun için daima ayrı bir yerde olmuştur. Bu nedenle bestecilik kariyeri boyunca yazdığı tek konçerto keman içindir. Sibelius yapıtı bestelemeye bir süre Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olan Alman sanatçı Willy Burmester'in yüreklendirmesiyle başlamıştı. Yapıt tamamlandığında Burmester çok beğendiği konçertoyu Berlin'de çalmak için hazırlıklara başlamış. Ancak Sibelius ilk seslendirmenin Helsinki'de yapılmasını isteyince solist olarak Viktor Novacek'te karar kılınmıştı. 8 Şubat 1904 günü bestecinin yönetiminde yapılan ilk seslendirme beklenen ilgiyi görmemiş, Sibelius sonrasında konçertoyu yeniden gözden geçirmişti. Yeni versiyonun ilk seslendirmesi 19 Ekim 1905 günü Berlin'de Richard Strauss'un şefliğinde gerçekleşmiş, Willy Burmester konser tarihinde müsait olmadığı için solist olarak bu kez de Karel Haliş çalmıştı. Sevgili dinleyiciler, günümüzde keman dağarının en sevilen yapıtları arasında yer alan Jan Sibelius'un keman konçertosunu şimdi son yıllarda adı ülkesi İsveç dışında da hızla duyulmakta olan Ava Bahari'nin yorumundan dinliyoruz. Kendisine şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Ava Bahari seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere aynı albümden dinletmek istediğim ikinci örnek yine Sibelius'un Opus 22 Lemmin Keinen Suite'inden iki bölüm. Sibelius 1892 yılında İlk seslendirmesi yapılan ve büyük beğeni kazanan Kullervo başlıklı vokal yapıtının ardından benzer konulara ilgi duymaya devam etmiş ve Kullervo'ya kaynaklık eden Kalevala efsanesinden bir opera yazmaya koyulmuştu. Ancak opera istediği gibi ilerlemeyince bundan vazgeçerek aynı konu çevresinde bir senfonik yapıt yazmış, Opus 22 Lemmin Keinen Suite'i böylece ortaya çıkmıştı. Kalevala destanının kahramanı, Lemmin Keinen'in başından geçen dört öyküyü anlatan süitten, şimdi Tuonela'nın kuğusu ve Lemmin Keinen'in dönüşü bölümlerini dinliyoruz. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 22, Lemmin Kainen Suite'inden dinlediğimiz bölümleri, Şef Santu Matthias Rauwallis yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Ava Bahari ve Şef Santu Matthias Rauwallis yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Lico Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan, üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan, Öz Şarkısını Duyuran Keman Aldı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan, 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş. O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı. Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş, antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.